0: gözlerim hep ağrıyor. Gizli gizli ağlıyor.
1: Radyo General 98.7.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

Radyo General 98.7.

0: Ah, hayırlısı senin.
1: Oo, eyvallah kardeşim.
0: Afiyet olsun.
1: Tut.
0: Ne oldu oğlum?
1: O kız.
2: Hangi kız ya?
1: Hani sürekli karşıma çıkan ama konuşamadan kaybolan kız var ya, işte o.
0: Hangisi?
1: Beyaz elbiseli oğlum.
2: Haa. Yanındaki kim?
3: Radyo General.
1: Kıbrıs herhalde.
3: 98.7.
1: Oğlum basacağım da bu kız uçuyor be.
2: Yavaşla, frene bas.
1: Ne oldu, az önce bas diyordun?
2: Ya dinlesene beni. Şimdi de frene bas diyorum. Dinlesene.
1: Duramam. Kız kaçıyor.
2: Yavaş. Ya bırak gitsin.
4: Hadi çabuk, parti başlıyor.

0: sen Yasin. Ben pazartesi ikinci günü yaratılışın, sen cumartesi en sonuncusu halkımın. Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim suyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Ben sin, sen
1: Radyo sart. General, ben su, 98.7.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: katlerdeki. Seni dünyalarca seviyorum ben.
1: Aşkın Radyo General 98.7'de git.
0: Sensiz ölecekmiş

Bu benim elveda. Bu şarkılı veda. Olmadı. Olamadı. Her şey buraya kadar.

Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

muhabbet sırrına ermesin yadlar. Sakla mektubun, yaz bana gönder. Sistemli sözlerin, yaz.

0: evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
2: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Altunbaşoğlu.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozluköy Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
1: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç, Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk.

0: Konsu Aziye Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
1: Telefonu 0543 430 9013 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Metro.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372-253-18-0 253-18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Zonguldak.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 17 18. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın. Şube Müdürü Haldun Müfettişoğlu. Telefon 0538 246 8603.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
3: Banet Ünal'ın Yeri Restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın Yeri Restoran, Birlik Taksi Durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın Yeri Restoran'da buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın Yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
4: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Metro.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yeriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çim son çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
2: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524. Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf 67.com reklamları sundu.
3: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.
4: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını, hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606. İste şarkını. Hemen radyonda dinle. Siz istediniz, biz de yaptık. WhatsApp istek hattı devrede. 0372 606 0606. Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.
1: Efendim, Emin ve Mekşi'nin başkenti Karaelmas Diyarı, Zonguldak'tan sesimizi duyan herkese sımsıcak duygularımızla sevgi ve selamlarımızı ulaştırıyoruz. Bir Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programına daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugün 26 Ağustos 2026 Çarşamba. Tüm dinleyicilerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün geçirmesini temenni ederek programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz herkese, günaydın efendim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Radyo General 98.7 bölgenin en güçlü sesinden herkese selam olsun. Evlerinde, iş yerlerinde, araçlarında bizlere kulak veren Radyo

0506-0606'dan mesajlarınıza birazdan başlayacağız sevgili arkadaşlar. Mesajlar birazdan başlayacak. Mesajlar geliyor ama şarkılarınıza birazdan yer vereceğiz. Araçlarında, evlerinde, işyerlerinde herkese, bizlere kulak veren tüm Radyo General dostlarına selam olsun efendim.

Sevgili canım, bu programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programımıza da hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri İskender, et döner, kebap çeşitleri et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, doğum günü ve nişan aynı zamanda tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz efendim. Bu ne dünya kardeşim böyle. Ev ve iş yerlerine servisimiz vardır. Alo, paket 0552-134-07-67. Birazdan sevdiklerinize armağan edeceğiniz, ettiğiniz şarkıları paylaşmaya başlayacağız.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efendim, Kayseri'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kayseri'de sabah saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 9.53'te yaklaşık 25 dakika önce bir deprem meydana geldi. 7 kilometre derinliğinde yerin gerçekleştiği belirtildi. Depremin merkez üssünün Pınarbaşı olduğu açıklandı sevgili arkadaşlar. Evet, AFAD'ın paylaştığı verilere göre deprem 26 Ağustos 2026 çarşamba günü saat 9.53'te kaydedildi. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli arkadaşlar, program devam ediyor. Bir kadınımız daha maalesef sokak ortasında hayatını kaybetti. Gazi Osman Paşa'da Hakan S. 2 yıl önce ayrıldığı Şerife Gezer'i sokakta vurarak öldürdü. Gezer saldırıdan önce babasını arayıp "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dedi. Saldırgan iş yerinde kendisini kapattıktan sonra gözaltına alındı. Gazi Osman Paşa'da Hakan S. tarafından tabanca ile vurularak öldürülen Şerife Gezer, saldırıdan kısa süre önce babası Ahmet Gezer'i aradığı ortaya çıktı. Gezer'in babasına "Hakan önümü kesti, bana zarar verecek" dediği belirlendi. Polise ifade veren Ahmet Gezer, Hakan S.'nin 2 yıl önce ayrıldığı kızının peşini bırakmadığını ve saldırının kıskançlık nedeniyle gerçekleştirilmiş olabileceğini söyledi. "Maalesef kadınlarımızı koruyamıyoruz sevgili dinleyicilerimiz." Değerli arkadaşlar, programımız devam ediyor. Birazdan isteklerinize yer vereceğiz. Herkese günaydın, hoş geldiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Konkini Gülay Hanım günaydın mesajını iletmiş, günaydın dileklerini iletmiş. Bay Kemal, Hakan Usta, Yaşar Usta ve Bayram Usta yine bizlerle birlikte. Günaydın mesajlarını iletmişler efendim, hoş geldiniz diyelim. Rukiye Hanım, Aycan Hanım, Mesuda Hanım yine bizlerle birlikteymiş. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz sevgili dinleyicilerimiz. Hasan Bey yine bizlerle birlikte, ayrıca Hasan Terzi yine günaydın mesajını iletmiş. Kazım Köroğlu, Kazım Bey yine bizlerle birlikte. Herkese günaydın, tüm dinleyicilerimize gelen mesajları değerlendirmeye başlayacağız. Herkese selam olsun, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program devam ediyor.

Programımıza 0372 606 06 06 mesaj desteklerinizi ulaştırmayı sürdürüyorsunuz bizlere. Ayrıca Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel programda sürüyor. Evet, kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyoruz. Alo paket 0552 134 0767. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Efendim, kız kardeşim Hülya Çağlayan bacım geldi dün İstanbul'dan ve bugün yine bizlerle birlikte, inşallah birkaç gün daha burada kalacak. Sevgili kız kardeşim Hülya Çağlayan şu an İnazı'nda, arkadaşında Birgül Hanım da bizi dinlemekte. Birgül Çimen, Birgül Hanım ve kız kardeşim Hülya Çağlayan ve Birgül Çimen için güzel bir şarkı istemişler. Zeki Müren geliyor. Hayat harcadın beni, sen ne çabuk harcadın beni şarkısını İnazı'na, Birgül Hanım'a, Birgül Çimen'e, kız kardeşim Hülya Çağlayan'a ve tüm dostlarına armağan ediyoruz.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kız kardeşim Hülya Çağlayan'ın sevdiği güzel bir eser şimdi radyolarınızda olacak. Yine inazından bizlere kulak veren sevgili Birgül Çimen hanımefendiye de armağan edeceğiz. Ve tüm dostlarına, kız kardeşim Hülya Çağlayan'ın tüm eski dostlarına armağan edeceğiz bu şarkıyı. Adnan Şenses yorumuyla eski dostlar geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Gelen mesajlarımız var. Mimoza Oral yengemize de buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Berrin Oral yengemize, Yalçın Oral abimize, Terzi Hüseyin Sağır abimiz, Celal Usta, Terzi Hadiye Hanım, Ayşe Akay ablamıza, tüm Akay ailesine sevgi ve selamlar gönderiyoruz. Evet, Nevin ve Ahmet Özdemir çifti, İrem kızımıza, Topuk Remzi Dinler ailesine, hepsine buradan kucak dolusu sevgi ve selamlar gönderelim. Bursa'dan Özlem Hanım yine güzel bir şarkı istemiş. Aynı zamanda İzmir'den manevi kızım Emel Topal, öğretmen Emel Topal'a, yine Kara Elmas'tan 467 evlerden Emel ablamız Emel Kabaçam bizleri dinlemekte. Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Servisi doktorlarından öğretim üyesi Doktor Reha Girgin ve kıymetli eşi Müjde Hanım, ameliyatlarımızı gerçekleştiren doktorumuz, selam olsun diyelim. Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Fikret Savran komutanımız, değerli eşi Nesrin Savran, diş hekimi oğlu Berkay Savran'a kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Kazım Bey'in isteği var. Kazım Köroğlu göndereceğiz. Günaydın Fatih sitesinden selam ve sevgiler sizden. Sait Uçar'dan Sana Ne parçasını istiyorum demiş Hasan Özdemir kardeşim. Abi günaydın. Ben Ali Yavuzar sanırsın. Mehmet abime bir şarkı istiyorum. 676 Mehmet abime. Gölgeli Tırcılar, kendisi Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyor. 48'e gelsin. Bahçeli Evler 408 demişler. Sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de Adnan Şenses yorumuyla eski dostlar geliyor. Kız kardeşim Hülya Çağlayan'a ve şu an yanındaki arkadaşı Birgül Çimen hanımefendiye ve tüm sevdiklerine armağan ediyoruz.

0: Eski dostlar.
1: Evet, eski dostlar, kız kardeşim Hülya Çağlayan'ın sevdiği bir eserdi. Gönderdik ve in ağzından bizlere kulak veren bir Gül Çimen hanımefendiye de hepsine armağan ettik. Efendim, kadınlarımızı koruyamıyoruz. Güpegündüz katledilen Şerife'nin babasına son sözleri babasının ortaya çıktı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da Hakan S. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Şerife Gezer'in saldırıdan kısa süre önce babası Ahmet Gezer'i aradığı ortaya çıktı. Az önce de belirtmiştik sevgili dinleyicilerimiz. Eski eş kıskançlık krizi nedeniyle sevgili dinleyicilerimiz hayatını kaybediyor. Maalesef kadınlarımızı koruyamıyoruz. Çünkü neden sevgili dinleyicilerimiz? Bir tehdit alıyor kadınlarımız. Mesela bir ölüm tehdidi. Savcılık uzaklaştırma veriyor. Ya adam kafaya koymuş. Uzaklaştırma ne işe yarayacak ki? Adam kafaya koyduktan sonra sen ne yaparsan yap. Direkt cezaevine girmesi gerekiyor. Ölüm tehdidi yapan, bu tür şeyler olan, yani can güvenliğini korumak adına kadınlarımızı tehditin de ölümle eşdeğer düşünülerek bence cezaevine konulması gerekiyor. Yoksa kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçemiyoruz sevgili arkadaşlar. Efendim, Kazım Köroğlu, Kazım Bey'in bir isteği vardı. Latif Doğan, Dağlar Ben Yorgunum geliyor. Latif Doğan yorumuyla.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Radyolarını yeni açan tüm dinleyicilerimize bir kez daha sevgi ve selamlar gönderelim. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet vermeyi sürdürüyor. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Alo paket 0552 134 07 67 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım, Hasan Özdemir kardeşimizin bir isteği vardı. Sait Uçar Sana Ne şarkısıyla geliyor.

dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere de ulaştırmayı sürdürüyoruz. Nadiye Hanım da bizimle birlikte. Nadiye Yazıcı'ya da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Bursa'dan Özlem Hanım'ın isteği vardı. İyi yayınlar Cengiz Bey. Gülden Karaböcek'ten Ne Bilirdim Ki şarkısını Kozu'daki komşularıma, dostlarıma, arkadaşlarıma ve Radyo General dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Mümkün müdür efendim, dinletirseniz mutlu olurum demişler. Tabii ki dinletelim. Yeşil Bursa'ya da sevgiler gönderelim. Ne Bilirdim Ki Gülden Karaböcek yorumuyla geliyor. Manevi kızım Emel Topal bizimle birlikte, her gün olduğu gibi. Sevgili Emel Topal kızımıza, öğretmen kızımıza buradan sevgi ve selamlarımızı ulaştırmış olalım. Ayşe Çiv, Ayşe Hanım bizimle birlikte. O da bir şarkı istemiş. Ayrıca Elif Hanım, Seyhan Hanım, Emoş Hanım ve Banu Hanım bizleri dinlemekteler. Bir de şarkımız vardı ya, Çakkıdı abi, onu çalar mısın demiş. Çakkıdı birazdan gelecek ama önce Gülden Karaböcek dinleyeceğiz. Ne Bilirdim Ki diyor Gülden Karaböcek.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Efendim, Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, çay, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızla sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Alo, paket 0552 234 07 67, 0372 606 0606'dan mesajlarınızı, isteklerinizi bizlerle paylaşmaya devam ediyorsunuz. Günaydın abi, bizim kızların selamı var sana. Ben Ayşe Çift, Elif Hanım, Seyhan Hanım, Emoş Hanım ve Banu Hanım. Bir de şarkımızı istiyoruz demişler. Çakkıdı tabii ki göndereceğiz. Çakkıdı geliyor sevgili dinleyicilerimiz. Kenan Doğulu yorumuyla dinleyeceğiz efendim.

Dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. 0372 606 0606. Ramazan Derebaşı kardeşimizin de bir isteği var. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ne istemiş bizden? Hemen şöyle bakalım. Ahmet Kaya'dan istemiş ama Ahmet Kaya yönetim kararıyla maalesef radyomuzda dinletilmiyor. Ama o şarkıyı dinleteceğiz. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Bu parça hayattan yorulmuş, herkesten soğumuş, yaşama sevincini yitirmiş, içinde acılar çeken, seven tüm gönül dostlarıma ve siz değerli General FM dinleyicilerine armağan olsun demiş. Biz de gönderelim nereden bileceksiniz şarkısını sevgili arkadaşlar. Kıvırcık Ali yorumuyla dinleteceğiz. Nereden bileceksiniz?

0: göreceksiniz.
1: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: ustalığın adresi. Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı. 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik. Çelikte ustalık, kalitede gelenek.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
4: Bu programda sanal reklam uygulaması yapılmaktadır.

sonrası buradayız. Programımıza devam ediyoruz. Sizden gelenleri sizlere de aktarmayı sürdürüyoruz efendim. Herkese günaydın, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hasan Terzi kardeşimizin isteği vardı. Ferdi Tayfur'dan Acılar gelecek şimdi de. Kazım Köroğlu, evet Kazım Bey'in istediği şarkıyı dinletti, kendisi duyamamış. Selam olsun, bu şarkı kendisine de armağan olsun. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Kahvaltı çeşitleri çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç. Ekmek arası köfte, kahve, çay, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyor. Alo paket 0-552-134-07-67. Ve şimdi de Ferdi Tayfur acılarla geliyor. Aynı zamanda Ali Kavraz'dan bu şarkı Mehmet abisine, 676 Mehmet abisine Gölgeli Tırcı Ferdi Tayfur'dan şarkı istemişti. 48'e gelsin, Bahçeli Evler 408'e armağan ediyor. Hüseyin Altın'dan Cennetim Sensin şarkısını daha sonra göndereceğiz. Günaydın Cengiz Bey, Masal Terzi, Hadiye ben. Sizden Suat Sayın'dan Ölsem de Bir Kalsam da Bir çalar mısınız? Sırayla isteklerinize yer vermeyi sürdüreceğiz ama önce acılar geliyor.

sevgili izleyicilerimiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törende Atatürk'ün kente ilk ayak bastığı iskeleye çelenk bırakıldı. Törende Türk bayrağı da denizden botla getirilerek protokol üyelerine teslim edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Zonguldak'a gelişinin 95. yıl dönümü törenle kutlandı. Kutlama programı valilik önünde düzenlenen törenle başladı. Buradaki programın ardından protokol üyeleri Atatürk'ün Zonguldak'a ilk ayak bastığı iskeleye geçti. Tarihi iskelede gerçekleştirilen törende Atatürk'ün Zonguldak'a ilk ayak bastığı yere çelenk bırakıldı. Ardından askerler tarafından botla denizden getirilen Türk bayrağı Zonguldak valisi Osman Hacı Bektaşoğlu ve protokol üyelerine teslim edildi sevgili arkadaşlar. Evet, program devam ediyor. Masal Terzi Hadiye Hanım'ın bir isteği vardı. Suat Sayın yorumuyla dinleteceğiz. Ölsem de bir, kalsam da bir.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı sürdürüyoruz sevgili arkadaşlar. Evet, Mesude Hanım iyi yayınlar Cengiz abiciğim demiş. Sevgili arkadaşlarım Rukiye, Nurgül, Serpil ve Aycan için aynı zamanda çok özel birisine Hüseyin Tatlı, değil mi? Hüseyin Tatlı'dan Anlamı Yok eserini dinletir misin abi demiş. Tabii dinletelim. Bu arada Efsane 67 meşhur eri lipidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, toz tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı, adres Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında hizmet veriyor. Alo paket 0552 134 0767. Evet sevgili Mimoza Oral yengemize, kıymetli eşim Hülya Hanım'a sevgilerimizi, selamlarımızı da göndermiş olalım efendim.

0: WhatsApp istek hattı devrede. Hemen şimdi durma. 0372 606 0606.
1: Zirvenin tek sahibi.
2: Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle.

dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sevgili arkadaşlar, sizden gelenleri ve sizlere ulaştırmayı sürdürüyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program Hasan Usta'nın isteğiyle sürüyor. Hasan Usta, Cengiz abi Hasan diye bağırır mısın demiş, ayrıca tüm fırıncılara ve yufkacılara da armağan ediyor. Hasan! Yere sağlam basan. Evet, Hasan Usta Dost Çukuru istiyor. Biz de gönderelim. Ayrıca Hasan Terzi kardeşimize de bir kez daha selam ve sevgiler gönderelim. Kazım Köroğlu ve tüm sevdiklerine de geliyor. İskele'den sevgili yeğenim Nihat'a armağan edelim. Nihat Demir, selam olsun, sevgiler gönderelim. Tüm İskele'deki balıkçı arkadaşlarımıza ve sahildeki tüm dinleyicilerimize selam olsun.

Sevgili dinleyicilerimiz, Rab'dan Zeynep Hanım, ayrıca Elmas Hanım, yine Küskün Çiçek bir şarkı istemiş. Sırayla isteklerinize yer vermeye devam edeceğiz efendim. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı'nda kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç ekmek arası, köfte, kahve, doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri beklemekteyiz sevgili dinleyicilerimiz. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı sizleri bekliyor. Efendim hemen şöyle bakalım. Midesinde 1,5 kilo uyuşturucu çıkan iki kadın tutuklandı. Adana otogarında yakalanan yabancı uyruklu iki kadının midesinde 140 kapsül halinde toplam 1,5 kilo metamfetamin tespit edildi. Kadınlar ile yanlarındaki iki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yabancı uyruklu iki kadının kentte uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik takibe alınan kadın şüphelilerin Adana otogarına ulaştığı ve burada kendilerini karşılayan iki kişiyle buluştuğu tespit edildi. Buluşma anında düğmeye basan polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Uyuşturucunun beden içi yöntemle taşındığından şüphelenen ekipler kadın zanlıları hastaneye sevk etti. Çekilen röntgen filmlerinde şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim olduğu saptandı. Ya mideye nasıl koyuyorsun o zaman? Nasıl içiyorsun abi ya? Hastanede yapılan tıbbi müdahale sonucu iki kadının midesinden 140 kapsül içerisinde toplam 1,5 kilo metamfetamin çıkarıldı. Ya o mideyi onu nasıl saklıyorsun ya? Bunu o zaman başka bir doktor mu? Bir dakika. Bir saniye, burada bir durum var şimdi. Sen içerek bu kadar uyuşturucuyu içip midende saklayamazsın. Mide çözünür, asitli bazlı bir ortam çözünür ve seni öldürür. O zaman başka bir film var. Başka bir doktor, bu işin içinde olan uzman, cerrah kesiyor mideyi, yerleştiriyor, kapatıyor mu? İnan çözemedim. Yani bu nasıl bir şeydir? Bunu anlayamadım abi. Yani bunu anlayamadım. Anlayan bize de anlatsın. Sevgili dinleyicilerimiz hemen şöyle bakalım. Gülün Hanım demiş ki Cengiz abi iyi yayınlar. Ceylan Gözlüm Yudumdan Yar isimli şarkı istiyorum demiş. Hemen şöyle bakalım. Günaydın Cengiz abi, sıradaki şarkı eşim Onur. Onur eşime, Yeter ablaya, Hülya ablaya, bir de size teşekkür ederim demiş. Tabii göndereceğiz. Merhabalar, kolay gelsin Cengiz Bey, sizden Yudum adlı parçadan Ceylan Gözlü şarkıyı istiyoruz demiş. Gülsüm Duman da herhalde birlikteler istiyor. Aslan Doğanay, Aslan Bey'e de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. O zaman şarkıyı da iletelim efendim. Nasıl oluyor bu mideyi, ben bunu uzmanlara soracağım. Yayından sonra arayacağım birkaç kişiyi. Emniyete gideceğim. Narkotik şube müdürünün yanına çıkacağım. Bunu nasıl yapıyorlar ben anlayamadım ya. Midede nasıl saklıyorlar abi? İçsen ölürsün. O zaman başka bir doktor işin içinde. Bir dakika, ben bunu kafaya taktım şimdi. O zaman bir şarkı dinleyelim. Ceylan Gözlü Yar geliyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, Efsane 67 meşhur Ereğli, meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel program sürüyor. Evet, şimdi manevi kızım Emel Topal'dan çok sevdiği kardeşim Sado'ya güzel bir şarkı gelecek ama onun öncesinde Zeytin Yaprağı Yeşil dinleyeceğiz. Sonrasında armağan edeceğim güzel bir eser, bir aşk şarkısı. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası kahve, ekmek arası köfte, ekmek arası köfte, kahve ve çay. Ayrıca doğum günü, nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı. Adres: Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz. Alo paket 0552 234 07 67. Hemen belirteyim efendim, tüm esnaf arkadaşlarımıza da hatırlatalım. Radyo Generalde Cengiz Çağlayan'la Gönülden Gönüle programı 3 saat sürüyor. 10'dan 13'e kadar süreyi uzatabiliyoruz. 14'e, yani 4 saat 5 saate kadar süreyi çıkartabiliyorum. Sizlerin vereceği sponsor olabilirsiniz efendim. Yani esnaf arkadaşlarımız daha çok satış yapabilmek adına, tanınabilmek adına radyomuzda bizim programımıza sponsor olabilirsiniz. Atla deve değil yani. En azından hem radyoya katkınız olur falan filan yani. O kadar çok şey değil. Öyle ulusal kanallardaki gibi bir şey istemiyoruz. Ama söylediğimiz gibi program oldukça fazla takip ediliyor, fazla dinleniyor. Siz de ve her geçen gün bu sayı artıyor efendim. Bize bilgiler geliyor. Siz de eğer düşünüyorsanız, sponsor olmak istiyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Direkt bana da ulaşabilirsiniz. 0531 855 2770. Evet, 0531 855 2770 direkt bana da ulaşabilirsiniz efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Sizden gelenleri sizlere aktarmayı da sürdürüyoruz efendim. Sırayla isteklerinize yer vereceğiz. İzmir'den bizlere kulak veren manevi kızım, öğretmen, biyoenerji uzmanı Emel Topal, çok sevdiği kardeşim Sado'ya, Sado'suna bir tanesine armağan ediyor. Sibel Can yorumuyla ölürüm gelecek efendim. Ayrıca Beray Hanım, Beray Coşkun bizimle birlikte, Beray Hanım'ın da bir isteği var. Birazdan onun isteğine de yer vereceğiz. Sırayla isteklerinizi Rattan Zeynep Hanım, Hamide Hanım yine bizlerle birlikte Küskün Çiçek bir şarkı istemiş. Ulaştıracağız ama önce manevi kızım Emel Topal'dan çok sevdiği Sado'suna bir tanesine Sibel Can yorumuyla geliyor. Ölürüm.

Allah öldürmesin, uzun yaşatsın, tüm sevenler mutlu mesut olsun temennimiz o yönde sevgili dinleyicilerimiz. Efendim Meliha teyzemize, Gülfidan kısa teyzemize, Fehime Tiryaki annemize, Kadir Tiryaki abimize, Ahmet Tiryaki kardeşime kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili arkadaşlar, Ümit Canbaz kardeşimize de, Hakan Bey'e de sevgiler, selamlar göndermiş olalım sevgili dinleyicilerimiz. Evet, selamlar abi demiş sevgili Beray Coşkun Rumeli'den. Beray ben demiş. Evet, sevgiler, selamlar gönderelim. Beray kızımıza da bir şarkı istemiş Ferdi Tayfur'dan. Ne demiş? Bana sor şarkısını çalar mısın efendim? Tabii kızım, çalacağız. Ayşe Çivin bir isteği var. Aynı zamanda sevgili dinleyicilerimiz Küskün Çiçek bir şarkı istemiş. Rattan Zeynep Hanım'ın isteği var. Ama önce Ferdi Tayfur gelecek. Efsane 67 meşhur Ereğli Pidesi ve Lahmacun Sarayı ailesine de bizden armağan oluyor.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Aziye Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.
6: Bu programda sanal reklam uygulaması

Sevgili dinleyicilerimiz, reklamlar sonrası Seferat'tan dinledik. Küskün Çiçek istemişti bu şarkıyı, tüm sevdiklerine armağan etmişti. Yayınımız devam ediyor. Mürüvvet Kahraman, Mürüvvet Teyze, teyze diyelim. Mürüvvet teyzemiz 80 civarındaymış. Evet, selam olsun diyelim. Mürüvvet teyze çekirge istemiş Oğuz Yılmaz'dan. Biz de gönderelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı için hazırladığımız özel yayınımız da sürüyor sevgili dinleyicilerimiz. Hemen şöyle bakarım. Evet, sevgilerimizi, selamlarımızı gönderelim. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köftemiz meşhur. Ayrıca kahve ve çay, doğum günü ve nişan ve tüm organizasyonlarınızda, tüm etkinliklerde Efsane 67 meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı bir telefon kadar yanınızda. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları efendim altında hizmet veriyor. Alo, paket 0-552-134-07-67 sevgili dinleyicilerimiz. Evet, hemen şöyle bakalım. Sevgili Ayşe Çiv, Ayşe Hanım diyor ki, ben Ayşe Çiv, arkadaşlarım Elif, Seyhan, Emoç ve Banu için Şükriye Kırlı geliyor. Şşt, sessizlik. Ana, bu nasıl bir şarkı? Şşt, bir dakika arkadaşlar. Şşt, hop, bir saniye, bir sessizlik, sessizlik. Lütfen arkadaşlar, lütfen, lütfen bir keselim. Bir saniye, bırak işi bırak. Bırak. Yat. Ellerinizi kaldır. yat. Operasyon. Evet, sessizlik abicim. Bir sessizlik. Hazır mıyız? Şşş, sessizlik.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor ve şimdi de sosyete boyacısı Şenol Bey bizlerle birlikte. Ona da buradan sevgi ve selamlar gönderelim. Cengiz Bey, seni pazardan dinliyoruz. Ben yoruldum, hayatı istiyorum. Bu parça terzi Celal Usta'ya armağan olsun demiş. Ayrıca bugün Zonguldak'ımızın pazarı, biliyorsunuz efendim, cumartesi ve çarşamba günleri Zonguldak'ımızın pazarı. Soğuk suda pazar tezgahlarını açan tüm pazarcı esnafa, arkadaşlarımıza her zaman kendilerine sevgilerimi gönderiyorum. Saygıyla karşılarında eğiliyorum. Yağmurda, çamurda, karda, kışta, soğukta, ayazda, sıcakta, sabahın en tatlı uykusu saat 4 ila 5 kuşluk vakti dediğimiz uyku sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz. O uykuda bizler uykunun en derininde, rüyaların bilmem kaçıncı şeyindeyken o vatandaşlar, o kardeşlerimiz, o emekçiler tezgahlarını açmak için kar, kış, yağmur, çamur, soğuk, sıcak, ayaz hiç fark etmiyor. Onlar tezgahlarını açıyorlar. Onun için pazarcı esnafı arkadaşlarımız bizler için çok kıymetlidir. Hepsine saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, sevgili sosyete boyacısı Şenol Bey'in isteği geliyor. Ben yoruldum hayat, Mümin Sarıkaya yorumuyla dinleyelim efendim.

Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Saatlerimiz 12, 22. Ayşe Çiv bir şarkı daha istemiş. O şarkıyı da listemize aldık efendim. Göndereceğiz birazdan. Efsane 67 meşhur. Ula Yanayruk! Ula Yanayruk! Ula Yanayruk! Yanayruk! La, ula! Ula ter içindeyim ula. Ula öyle denize atlasam ama atlayamam. Güneş bana yasak. Doktor güneşi yasakladı. Güneş yasak dedi sana. Niye hocam dedim. Çünkü dedi yüzündeki o lezyon güneş görmeyecek dedi. Şapka takman lazım. İlaç kullanman lazım dedi. Yüzümde bir lezyon oluşmuş. Cildim hassas sanıyorum. Efendim meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayında kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı. La Yanayruk! Sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası, köfte, kahve, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda sizinle birlikte olmaya devam ediyoruz. Çınartepe Mahallesi Üzülmez Sanayi Sitesi üzeri 2. TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz. Ayrıca alo paket 500 ambulanslar geçiyor. Kıymetli arkadaşlar ambulanslara yol verin lütfen. Ambulans duyduğunuz anda yol verin. Çünkü hayati bir önem taşıyor ambulans. 0552 134 07 67 ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Sevgili arkadaşlar İstanbul Maltepe'de ambulans demişken aklıma geldi. Hemen kısaca anlatayım. Yıllar önce İstanbul Maltepe'de kız kardeşim ve enişteyle birlikte kaldığımız dönemlerde onlar yazlığa gittiler Çanakkale'ye. Ben evde tektim. Efendim bir iki meyve suyu içeyim dedim. Böyle meyve suyunu biliyorsunuz efendim değil mi? Zamanında içiyorduk. Şimdi kullanmıyoruz. Allah'a şükür. Tabii biraz sek gitti. Gidince boğazımda böyle bir ağrı oluştu bende. Bir baktım lavaboya gittim. Ağzımdan böyle iplik gibi kan akmaya başladı. Ağzımdan kan normal gelmiyor. Yani böyle iplik gibi su gibi geliyor. Ha dedim ki ben efendim akciğerler parçalandı gidiyorum. Hemen ambulansı aradım. Dedim durum böyle. Adres verin. Maltepe Kaymakamlığı'nın hemen karşısı dedim. Maltepe Kaymakamlığı vardı orada. Hemen siz dedi yola kadar çıkın. Tamam dedim ben eğer ölmezsem yola kadar çıkacağım dedim. Hiç unutmuyorum. Çok acayip bir durum. Hemen yola kadar çıktım orada ama ağzımdan tabii mendille bastırıyorum. Kan böyle gidiyor. Ağzımdan gidiyor herhalde dedim. Ben gidiyorum. İçimden başladım eşhedü en la ilahe salavat getiriyorum. Yani öyle ölüyorum yani onu hissediyorum. Çoluk çocuk aklıma geliyor. Eş dost ulan gidiyoruz be dünyadan dedim. Ambulans bağıra bağıra geldi. Hemen attılar beni ambulansın içine. Damar yolu açın, onu yapın, bunu yapın. Bağırıyor ambulans. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldik. Tahliller, ana tahliller iyi. Efendim başka bir şey yapıyorlar iyi kulak burun boğaz ona bakıyor buna bakıyor saatlerce orada kaldım abi bu kan nereden geliyor? Sonrasında KBB uzmanlar kendi araya toplandılar baktılar ben o meyve suyu içtiğim için biraz sek gitmiş susuz böyle vurduydum efendim boğazımdaki kılcal damarın bir tanesini çatlatmış. Ulan o kadar korktuk ama var ya tabii kolay değil. Korkacaksın abi ağzından su gibi kan geliyor. Nereden geliyor bu kan? Bulamıyorlar. Şimdi ambulans sesini duyunca hep aklıma gelir. Lütfen ambulans görünce yolları açın sevgili arkadaşlar. Şimdi Ayşe Çiv istemiş bu şarkıyı kıymetli arkadaşlar. Şarkının adı Emre Aşkın. Tost yapacaktım kaşar da yokmuş. Efendim tost yapacakken kaşar yokmuş. Bakalım şarkıyı dinleyelim. Bu arada Allah rahmet eylesin. Bugün ne? Çarşamba sela veriliyor. Herhalde biri vefat etti. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Ayşe Hanım, Ayşe Çiv, arkadaşları Elif, Seyhan, Emoş ve Banu için istiyor. Emre Aşkın dinleyeceğiz. Tost yapacaktım kaşar da yokmuş geliyor. Kaşar

Şimdi ilginç bir şarkı Emre Aşkından Ayşe Hanım istedi. Ayşe Çiv, biz de gönderdik arkadaşlarına, armağan ettik. Tost yapacaktım, kaşar da yokmuş, aklıma sen geldin demişken, efendim ben Ardahan Posofluyum köken olarak. Bizim Kars kaşarı mesela, eski kaşar, ben Kars kaşarını severim. Özellikle bu eski kaşarlar ekmeğin arasına koyup aman Allah'ım muhteşem oluyor. Hasan Usta demiş ki Cengiz abi, bu şarkının üstüne Ayşe kimden? Ankaralı Yasemin'den Motor Geliyor Motor şarkısını çalar mısın abi demiş. Tamam, şey yapalım, dinletelim. Efendim bu arada Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger. Arkadaşlar verdiğiniz mesajı ben çok zeki bir adamımdır. Çok aşırı zekiyim. Yani bu zeka beni korkutuyor. Aşırı zekiyimdir. Siz L demeden, yani siz daha nefes alırken L demeden ben ne demek istediğinizi çözüyorum. lütfen daha uygun şarkılar isteyelim. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe lezzet durağınız olmaya devam ediyor. Tost, hamburger, ayvalık tostu, kumru, sabah kahvaltısı, et sote, tavuk sote, ızgara köfte, ev yemekleri sizlere bekliyor. Karadeniz Ereğli Kumru Kafe, Karadeniz Ereğli Okomar Hastanesi yanında hizmet vermeyi sürdürüyor. O zaman Ankaralı değil, Ankaralı Yasemin geliyor efendim. Ankaralı Yasemin. Yasemin! Yasemin! Neredesin kızım? Yasemin! Neredesin? Gel bakayım buraya, hadi Yasemin. Hadi kızım, hadi, sahnen geldi. Neredesin hala? Arkada ne yapıyorsun sen? Çık kız, hadi kızım, seyirciler var. Yasemin! Ya ama hadi al mikrofonu, al elini, hani hemen çabuk.

Türkülerin güzelliğine bakar mısınız efendim? Ne güzel türkülerimiz var bizim. Kız bu gece, kız diyor bu gecede burada kal. Alem edek Fadimem diyor. Herhalde çay demleyecekler öyle sanıyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız devam ediyor. Kıraç, Karakaşlar, Gözler, Karakaş, Gözler Elmas diyecek efendim. 67 efsane meşhur Ereğli pidesi ve lahmacun sarayı ailesine de armağan oluyor. Kahvaltı çeşitleri, çorbalar, tost tabağı, sulu yemek çeşitleri, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, fırın sütlaç, ekmek arası köfte, kahve, çay, doğum günü nişan ve tüm organizasyonlarınızda yanınızdayız. Çınartepe Mahallesi, Üzülmez Sanayi Sitesi üzerinde. İkinci TOKİ konutları altında sizleri bekliyoruz. Alo, paket 0552 134 0767. Sevgili dinleyicilerimiz, ve bakalım sırada ne var efendim? Sırada kim istemiş bizden? İlknur Çağlayan diyor ki, sevgili İlknur Çağlayan, abim iyi günler, ben Efsane 67'den İlknur, Kıraç'tan Karakaşların Elmas şarkısını çalar mısın? Efsane 67 personeline gelsin demiş. Hakan Öztürk diyor ki, bana güzel bir şarkı yolla abi, Serhat Ustam'a gelsin, seni dinliyoruz abi. Hakan Öztürk ben. Hakan Öztürk kardeşime de sıradaki bu güzel şarkıyı armağan edeyim. Ayşe Mirvan Hanım, günaydın Cengiz Bey, Bozulan Ayşe Mirvan, damadım Sergen, kızım veya kızım, ama kızın ismini bir daha yazar mısınız? Ereğli oyun havası istiyoruz Cengiz Bey, senden bir ricam var, arada horon havası çalar mısın? Tabii Ayşe Hanım, çalarız, ne demek yani o horon havası. Kolay gelsin Kuzel, Maral'dan imdat şarkısı şimdi uzaklarda olan canım İliçi Halil'ime ve Kıvanç Tekstil'deki elemanlara. Ben onları hiçbir zaman eleman olarak görmedim. Canlarım yakında başımızın yakında başımız belası yanımızda. Arap mı baş belası? Baş belası deyince Arap geliyor aklıma. Selam olsun diyelim. Hızlı bir şekilde yayının da sonuna geliyoruz arkadaşlar. Hepsini dinletebileceğiz mi bilmiyorum. Kıraç dinleyelim önce. İlknur Hanım'ın isteği, Efsane 67 ailesine gidiyor.

0: için bir çağlayanla gönülden gönüle.
1: Güvenin tek sahibi.
2: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Hızlı bir şekilde şarkılarınıza yer verelim. Yetiştirebildiğimiz yere kadar. Yetişmezsek artık yarına ne diyelim. Günaydın Cengiz Bey, Kozlu'dan Ayşe Mirvan, damadım Sergen ve kızım Gaye. Evet, Gaye'ye gelsin. Ereğli oyun havası istiyorum Cengiz Bey senden. Bir ricam var, arada horon havası. Tamam, hatırlatın. Bakın arkadaşlar, Ayşe Hanım, hatırlatın. Yayını ben tek yapıyorum ama 50 tane yere yetişemiyorum. Beni yönlendirin. Şunu çal deyin, bunu çal deyin. Programı beraber yapalım. Birlikte yapıyoruz programı. Ben öyle şey gibi değil. Efendim ben ne istersem onu yaparım. Benim istediğim şarkıları dinleyeceksiniz. Yok işinize. Böyle değil. Radyo sizin. Tüken sizin yani. Bu tüken sizin. Sizin için açılıyor. Sizin için var. Sizler olmazsanız ben kendi kendime deli miyim burada konuşayım, değil mi arkadaşlar? Onun için yayına her geçen gün izleyici daha fazla katılıyor. Çok fazla bir dinleyicimiz var. Korkunç bir kitleye ulaşmışız. Ben bile şaşırdım ya, nasıl bu kadar? Ne güzel, ne güzel. Aman aman, hepinizi çok seviyoruz. O zaman Ayşe Hanım'ın isteğine yer verelim. Fahrettin Korkmaz geliyor. Kaptaş'ın altı bayır diyecek efendim.

Nedim'in son şarkımızı çalıyoruz. Kuzenim Emine İstanbul'dan tekstil işinde uğraşıyor sevgili kuzen. Emine demiş ki efendim kolay gelsin kuzen Maral'dan. Emine adamı hasta etme Emine. Çaylar Emine. Kolay gelsin kuzen Maral'dan imdat şarkısı şimdi uzaklarda olan canımın içi Halil'ime. Halil nerede? Halil'i nereye gönderdin? Ve Kıvanç Tekstil'deki elemanlarıma, ben onları hiçbir zaman eleman olarak görmedim. Zaten eleman kelimesinden ben nefret ediyorum. Mesela efendim bizimle çalışacak eleman aranıyor. Eleman nedir abi? Eleman diye bir şey yok. İş arkadaşı, çalışma arkadaş, mesai arkadaş. Eleman bence küçümseyen bir kelimedir eleman olayı. Yani eleman değil. Çalışma eleman, etkisi eleman falan, matematikte geçiyor onlar yani, değil mi arkadaşlar? Evet, Kıvanç Tekstil'deki iş arkadaşlarına armağan edelim. Maral yorumuyla dinleteceğiz. Sonrasında yayınımızı nihayetlendireceğiz. Bir haberim var, gözümüze çarptı. Hemen ona bakalım. Madenciler saraya yürüme kararı alınca holding geri adım attı. 16 gündür haklarını almak için Ankara'da eylemde olan madenciler, haklarını alamadıkları için bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüme kararı almışlar. Bu karar sonrası holdingden geri adım geldi. Dünya kadar paranız var. Milyarlarca ihale kazanıyorsunuz. Şu garibanların, şu gariplerin, şu emekçilerin hakkını vermiyorsunuz. Ne oldu? Yemedi değil mi? Yani saraya yürüme kararı alınca hemen Doruk Madencilik ve Eti Gümüş işçileri yaptıkları açıklamada eğer alacakları kendilerine verilmezse Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yürüyeceklerini duyurmuştu. Ve kararı duyan holding geri adım attı, anlaşmaya varacak. Madem paranız var ki var yani, milyonlarca paranız var. Ben biliyorum hepsini. Hepsini biliyorum. Bu insanların sırtından kazanıyor. Verin vatandaşın hakkını kardeşim. Emek, emek sömürülür mü ya? Verin hakkını yani. Bu sıcakta beni kızdırmayın, tansiyonum çıkmasın. Şimdi Maral yorumuyla dinletelim. İmdat geliyor efendim.

biz bugünlükte geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna. Efendim şu dakikaya kadar bizlerle birlikte olan tüm Radyo General dostlarına teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki bizlerle birliktesiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi bazı arkadaşlarım diyor ki abi daha nereye kadar radyo programı yapacaksın, yaşlandın diyorlar bana. Ben de diyorum ki arkadaş size bir zararım var mı? Soruyorum sizlere, yani bir zararım var mı? Abi 60'ı geçtin diyor, tamam 61 yaşındayım. Kaça kadar yayın, daha ne kadar yapacaksın? Yani bu soruyu soran arkadaşlarım ben iyi niyetli sorduğuna inanmıyorum. Arkadaşım ben bu programı seviyorum. Yani radyo programcılığını seviyorum, yapıyorum. Dinleyicilerimiz de bizi seviyor, birlikte götürüyoruz. Size bir zararım mı var ki? Abi kaça kadar? Bir tanesi de dedi ki Cengiz abi sen bastonla da 80'e de gelsen yayına gider. Çıkarım. Bastonla da olsa çıkarım. Ne olmuş yani? Ya, hey, bu soruyu sormanın bence bir mantığı yok. Sonuçta çalışıyoruz, bir şeyler yapıyoruz elimizden geldiğince. Ben öyle kahvelerde sağda solda oturup da aylak aylak oturan bir adam değilim. Ben küçük yaşta su sattık, ayakkabı boyadık. Daha 8-10 yaşındayken ben su satıyordum ya. Biz çalışarak geçti hayatımız arkadaşlar. Hani o arkadaşlarımıza da kızmıyorum ama Cengiz abi daha ne kadar program yapacaksın? Yaşlandın, bak bak cümleye bak. Gideyim kahvede kağıt oynayayım öyle mi yani? Ondan sonra kenarlarda ya geçin o işleri abicim yani. O soru bence iyi niyetli bir soru değildir. Soruyu değiştirip yeniden sorun. Farklı bir şekilde sorun. Bugünlük de geldik bir birlikteliğimizin daha sonuna efendim. Her yayınımızı nihayetlendirirken önce anonsumuz, ardından sloganımız geliyor. Başta Zonguldak Valimiz Sayın Osman Hacı Bektaşoğlu'na, Zonguldak İl Emniyet Müdürümüz Sayın Sinan Ergen'e, Zonguldak Alay Komutanımız Kıdemli Albay Sayın Barış Cücen, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Gökhan Kapan, Mersin İl Emniyet Müdürümüz Sayın Fahri Aktaş, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Koruma ve Güvenlik Şube Müdürü Sayın Fikret Savran Komutanımıza, Emniyet Teşkilatımızın tüm birimlerine, Güvenlik Şube, Asayiş Şube, Olay Yeri İnceleme, Narkotik, Kaçakçılık ve Organize Şube, Siyasi Şube, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet, Trafik, Bilişim Şube, Hırsızlık Masası, Kriminal Şube, Siber Suçlarla Mücadele, Balistik, Toplum Destekli Polislerimiz, Bomba İmha, Özel Harekat, Yunuslarımız, Bekçilerimiz, Jandarma İstihbarat, Emniyet İstihbarat ve Milli İstihbarat Teşkilatımıza, operasyonlardaki tüm canlarımıza yürekten, gönülden selam olsun. Rabbim yar ve yardımcılarınız olsun efendim. Ayağınıza taş değmesin. Bu vatan ve bu bayrak uğruna şehit olmuş isimli ve isimsiz tüm kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. Vatan size minnettardır. Efendim önce anonsumuz, ardından hayat felsefemiz olan sloganımız geliyor. Benim hayat felsefem, siz de bu felsefeyi, bu sloganı felsefe haline getirin. Hayatınızın felsefesi olsun, hayata böyle bakın. Neydi efendim bizim hayat felsefemiz? Hayatın her türlü acılarına, hayatın her türlü zorluklarına, hayatın her türlü iğrençliklerine, pisliklerine, kokuşmuşluklarına, hayatın her türlü haksızlık ve hukuksuzluklarına rağmen sırf hayata kıllık olsun diye inatla gülümsemeye ve dimdik ayakta durmaya devam edeceğiz. Allah kısmet ederse yarın sabah saat 10'da aynı frekansta bu noktada görüşünceye dek yüzünüzdeki gülümseme, gözlerinizdeki parıltı asla yok olmasın. Sizi kimsenin ama kimsenin üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın ve Allah'a emanet olun efendim.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552-134-0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuksu'da PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372-222-05-0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372-222-1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak.

Evliliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

Sevgili dostum, kardeşim, biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız sarp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır belki.

0: Sabahları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Manet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 12 22. Lezzetin adresi Manet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Manet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 97.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastikler Continental bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo General 98.5.
1: Sen nakışta iplik, bakışta kirpik gibi yakıştın gönlüme. Gökte yıldız, denizde tuz gibi yapıştın.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 62 41.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: senin için değil bu yaz. Ben bahtıma yanıyorum. Sana değil bu gözyaşım. Aşkımıza ağlıyorum. Doyamadan bitti diye, yalan olup gitti diye. Ben ne sana ne kendime.
1: Radyo General 98.7.
0: Ne gidişin umurumda, ne dönmeni bekliyorum. El diline düşürdüğün

0: ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdum.
1: Radyo General 98.7.
0: Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim,

0: Radyo General 98.7.
1: Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğun umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren frenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Korkun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarını ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalığın adresi.

0: buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
1: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
2: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
3: Baksana camdan, elektrikler var mı?
2: Her yerin ışıkları yanıyor.
3: Sigortalara baksana hayatım.
2: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
3: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
2: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
3: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
4: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri. Proje, tadilat işleri.
3: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
4: Kozlu Azize Camisi yanı merkez taksi hemen arkasında.
3: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
4: Kahveci Elektrik.
5: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülme Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 0767. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
6: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0. 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

sensiz, susuz yağmurlar gibiyim. Kanatsız kuşlar. Beni ancak sevenler anlar.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 çift 0.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithatpaşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yaz Doğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2 Kozlu Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: 67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, kürek, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
1: Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 58 35. Trabzon Yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla iklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer, estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer, Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, kunduz eğitim sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış, o ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalbimi

Ne kuşları vurdum, ne kimsenin camını kırdım. Çok uslu bir çocuk değildim ama seni hiç kırmadım, hep boynumu kırdım. Ben hayatım boyunca bir tek kendimi vurdum. Suskun görünsem de fırtınalı ve mağrurdum anne. Bir mızrak gibi aynada hep dik durdum anne. Ben sana hiçbir gün laf getirmedim, leke sürmedim. Ama göğsümü çok hırpaladım, kalbimi çok yordum. Ben hayatım boyunca en çok kendimi sordum.

0: Benim hiç sevgilim olmadı anne. Ne bir yuva kurdum, ne bir gün şansım güldü. Öpemeden bir bebeğin gıdısını, tükendi gitti çağım.
1: Radyo General 98.7.
0: O da yalnızlıktan öldü. Sen beni göğsünde hep acılarla mı soğurdun anne? Yoksa evlat diye koca bir taş mı doğurdun anne? Eziyet değilim, zahmet değilim, musibet hiç değilim. Bir senin mi balına sinek kondu söylesene. Doğurdun da beni neyle yoğurdun anne?

Benim hiç hayalim olmadı anne. Ne seni rahat ettirdim, ne kendim ettim rahat. Bir mutluluk fotoğrafı bile çektirmedi bu hayat. Kaybolmuş bir anahtar kadar sahipsizim anne. Ne omuzumda bir dost eli, ne saçımda bir şefkat. Say ki yollardan akan şu faydasız çamurdum anne. Say ki ıslanmaktım, üşümektim. Say ki yağmurdum anne. Bunca yıldır gözyaşını hangi denizlere sakladın? Oy ben öleyim. Sen beni ne diye doğurdun anne?

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap. Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
2: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak, 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
3: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
4: Baksana camdan, elektrikler var mı?
3: Her yerin ışıkları yanıyor.
4: Sigortalara baksana hayatım.
3: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
4: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
3: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
4: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
5: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
4: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
5: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
4: Telefonu 0543 430 90 13, 0543 430 90 13.
5: Kahveci Elektrik.
6: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayiliği ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544-266-1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113. Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05 00.
0: Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimize sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, A, B, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3 Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu Zonguldak. Telefon

Evliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: Erol Evgin Bey'e kocaman bir alkış lütfen. Çok ufak bir şey söyleyeceğim. Bugün bu sahnede sizinle olmak gerçekten onur verici bir his. Benim ilk törenim oluyor, o yüzden sizinle bu anı paylaşmak gerçekten çok güzel bir his. Hepimize, bana, aileme kocaman bir ilham oldunuz. O yüzden iyi ki varsınız, iyi ki buradayız. Gerçekten müziğe kocaman bir damga vurdunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok sağ olun.
1: Ben de senin ve sesini çok seviyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Yolun aşkı olsun.
0: Ve ekleyeceğim, hem sahne üstünde ve sahne arkasında da tanıdığım en centilmen, en samimi insanlardan birisiniz.
1: Gel,
0: bunu
1: bir
0: size
1: daha
0: söyleyeyim.
1: Seni,
0: İyi ki varsınız. İyi akşamlar diliyorum
1: Selin.
0: Sizlere. Görüşürüz.

0: Sabahları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale boduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: 67.com reklamları sunar. Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik. Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi.
1: Banet Ünal'ın yeri restoran, lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
2: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

olan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum artık

0: Reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Lastikler Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252 23 çift 0.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18 çift 0. 253 18 çift 0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.
0: Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

nicedir özlemişim de söyleyememişim anne. Yani yaşarken ölmüşüm, kar beyaz olmuşum, duvar gibi suvalarını dökmüş, bir gecede bin yıl yaşlanmış, ölmüşüm anne, ölmüş. Sana kim git dedi, bana sordun mu? Bu ne acelecilik anne?

kırıyorum bütün oyuncaklarımı. Ağaçtan arabamı, bilyelerimi, sapanımı. Sonra bana bıraktığın bütün tebessümleri dudaklarımdan siliyorum. İnandığım her şey sen ki ömrüme yar, arkama da sırtıma kardeştin.

0: Tamam anne. Görmüyor musun eğer? Çaresizliğim ciğerime oturmuş. Sesim kabrinde.
1: Radyo General.
0: Parmaklarım mezar taşında. 98.7.

0: sunar.
1: Açık Göz Dekorasyon, yaşam alanlarınıza sanat ve estetik katan lider bir marka. Asma tavan, gergi tavan, ışık bandı, karolam tavan, alüminyum tavan sistemleri ve daha fazlasıyla 26 yıllık deneyimimizle mekanlarınıza konfor ve zarafet katıyoruz. Duvar, PVC, lambri, duvar çıtalama işlemleri konusunda uzman ekibimizle her detayı özenle tasarlıyor ve uyguluyoruz. Yaşam alanlarınızı dönüştürmek için bizi hemen arayın. Açık Göz Dekorasyon, Acılık'ta İstikbal Mobilya karşısında. İletişim 0543 465 1524.
0: Altunbaşoğlu Granit Mermer. Estetik ve dayanıklılığın buluştuğu nokta. Yılların tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştüren Altunbaşoğlu Granit Mermer, ev ve iş yerleriniz için her türlü mermer ve granit uygulamasını özenle gerçekleştiriyor. Balkon ve basamak mermerleri, mutfak tezgahları, çimson çeşitleri, mutfak dolapları, laminat parke, çelik kapı, ado kapı ve Amerikan kapı seçenekleriyle hizmetinizde. Her türlü mezar taşı yapımı da uzmanlık alanımızdır. Altunbaşoğlu Granit Mermer. Muhammed Altunbaş. Adres Kozlu Köyü Pazar Yeri Yanı. Telefon 0537 440 1686. 0372 266 6241.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz. Deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Radyo.com reklamları sunar.
1: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçe beli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula usta adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değilsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale bodru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmada mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Elektrikler.com reklamları sunar.
1: Aşkım, elektrikler mi kesildi?
2: Baksana camdan, elektrikler var mı?
1: Her yerin ışıkları yanıyor.
2: Sigortalara baksana hayatım.
1: Açıyorum sigortayı, hemen atıyor.
2: Elleme elleme, elektrikçi çağıralım. Elektrik işi sakattır.
1: Gecenin bu saatinde, saat olmuş 3, nereden bulacaksın elektrikçi?
2: Fark etmez, Kozlu'da Kahveci Elektrik var. 7/24 hizmet veriyor. Ararım, hemen gelirler.
0: Kahveci Elektrik, arıza, bakım, onarım işleri, proje, tadilat işleri.
2: Perakende ve toptan elektrik malzemeleri satışı.
0: Kozlu Azize Camisi yanı Merkez Taksi hemen arkasında.
2: Telefonu 0543 430 9013. 0543 430 9013.
0: Kahveci Elektrik.
3: Şıklığınıza şıklık, yatırımınıza değer katan altın alırken de, satarken de güven vermeli. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Nur Kuyumculuk. Evlenecekler, nişanlanacaklar. Mutluluğunuz, mutluluğumuzdur. Yıllardan beri kendini özel hissedenlerin adresi Nur Kuyumculuk. Bilezik, alyans, mücevher, setler ve pırlanta çeşitleriyle özel günlerinizde özel hediyelik takılarla Nur Kuyumculuk sizlerin yanında. Nur Kuyumculuk'ta aynı zamanda çeşit çeşit bay bayan kol saatleri de mevcuttur. Nur Kuyumculuk Emral Çarşısı'nda.
4: Yılmaz Yapı Malzemeleri, ev tadilatından hırdavat malzemelerine, fayans çeşitlerinden elektrikli iş aletlerine kadar kapsamlı bir ürün yelpazesi sunuyor. Anahtar teslimi ev tadilatlarını uzman ekibimizle gerçekleştiriyoruz. Tüm mantolama malzemeleri, Çanakkale ve Anka seramik çeşitleri, Fırat boru bayili ile kaliteli ürünler sunarken, laminant parke çeşitlerinde toptan fiyatıyla satış yapmaktadır. Kesim ve ot motoru çeşitleri de mevcut. Yılmaz Yapı Malzemeleri, Kozlu'da Aziziye Camii karşısında A101 yanındayız. Adem Yılmaz ve Ferit Yılmaz, 0544 266 1502 ile iletişime geçerek profesyonel yardım alabilirsiniz. Yılmaz Yapı Malzemeleri, inşaat ihtiyaçlarınız için tek durak noktası.
0: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Mami Oto Elektrik, aracınızın tüm elektrik sorunlarını titizlikle çözüyoruz. Marş basmıyor ya da akünüz mü bitti? Yolda mı kaldınız? Bir telefon yeter. Marş, şarj, akü, müzik sistemleri, uzaktan kumanda, tüm oto aksesuarları, alarm, kamera, teyp montajı, kaliteli malzeme ve usta işçilikle Mami Oto Elektrik'te. Güvenli yolculuklar için doğru adres. Mami Oto Elektrik, Acılık Caddesi, Belediye Bulvarı, numara 80, Zonguldak. 0535 428 8067, 0535 428 8067. Muammer Usta Mami Oto Elektrik.
2: Kaç zamandır eşime söylüyorum, şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
3: Aygün Otomotiv sizi yolda bırakmaz. Continental lastikleri bayi Aygün Otomotiv'i seçmenizin en önemli sebebi sessiz sürüş, süspansiyon, konfor, kısa fren mesafesi, yakıt tasarrufu, uzun ömürlü olması. Kalite ve güveni Continental lastikle hisset. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı ve cazip fiyat avantajını kaçırmayın. Bize uğramadan yola çıkmayın. Hayatın tüm yollarında Continental. En iyi fren performansı sağlayan Continental lastik. Continental Bayi Aygün Otomotiv'de. Acılık Katlı Otopark altında. Telefon 252-23-0.
0: Kara Elmas Kebap. Lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
4: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

0: Esnaf67.com reklamları sunar.
1: Zonguldak Doğru Cevap Eğitim Merkezi olarak başarıya giden yolda en güçlü desteğiniz, deneyimli öğretmen kadromuzla, modern eğitim yöntemlerimiz ve kişiye özel takip sistemimizle öğrencilerimizi hedeflerine emin adımlarla taşıyoruz. Birebir etüt imkanı, deneme sınavlarıyla gerçek sınav provası, rehberlik ve motivasyon desteği, öğrenciye özel çalışma planı, deneme kulübü, Kunduz Eğitim Sistemi, TYT, AYT, LGS ve tüm sınavlara hazırlıkta Doğru Cevap Eğitim Merkezi sizi hedeflerine bir adım daha yaklaştırıyor. Senin hikayen Doğru Cevap'la başlıyor. Adres Soğuk Suda PTT karşısında Tarım Kredi yanında. Telefon 0372 222 05-0.
0: Lezzetin adresi belli. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı. Tost ve kahvaltı çeşitleri, sıcacık çorbalar, birbirinden güzel sulu yemekler, İskender, et döner, kebap çeşitleri, et dürüm, ekmek arası köfte ve fırın sütlaç. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'nda. Doğum günü, nişan ve tüm özel organizasyonlarınızda da sizlerleyiz. Lezzetli yemekler ve bol çeşit için Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı'na bekliyoruz. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, Üzülmez Sanayi Sitesi üstünde, TOKİ konutları altında. Alo paket 0552 134 07 67. Efsane 67 meşhur Ereğli Pide ve Lahmacun Sarayı, lezzetin efsane adresi. Sürücü kursu arıyorsanız yüksek başarı ve doğru bir eğitim için Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Güvenli bir yolculuk, iyi bir eğitimle başlar. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu. Modern derslikler ve son model araçlarla, işinde uzman öğretmen kadrosuyla bilinçli sürücüler yetiştiriyoruz. Bay ve bayan öğreticilerimizle sizlerin hizmetindeyiz. A1, A2, AB, B otomatik, B engelli, D minibüs, D otobüs, C kamyon, C çekici, tır kursu kayıtları devam etmektedir. Yeni Kara Elmas Sürücü Kursu Merkez Şube, Mithat Paşa Mahallesi, Bülent Ecevit Caddesi, Yazdoğan Plaza, numara 30, kat 3, Zonguldak. Telefon 0372 222 1718. Kozlu Şube, Eski Pazar Yeri Mevki, Cumhuriyet İlkokulu yanı, numara 20, kat 2, Kozlu, Zonguldak. Telefon 0372 220 0303.
2: Yurdun dört bir yanında hızlı ve güvenli kurumsallığın, güvenilirliği ve farkıyla Zontaş Taşımacılık. Herkes aynıyken biz farklıydık. Şimdi herkes farklı olmaya çalışıyor. Biz aynıyız. Zontaş Taşımacılık. Batı Karadeniz bölgesinde sigortalı profesyonel ekibiyle kapalı kasa araçlarla 35 yıldır sizlerin hizmetinizdeyiz. Zontaş Taşımacılık. Günümüz nakliyat koşullarında kurumsal nakliyat önemi daha da artmakta olup Zontaş Taşımacılık olarak sizlere bu güveni vermekten mutluluk duyarız. Zontaş Taşımacılık size bir telefon kadar yakın.

0: esnaf67.com reklamları sunar.
1: Kaç zamandır eşime söylüyorum. Şu mutfak dolabı değişsin, kapılar yenilensin, laminatlar güzelleşsin diye. Ama hep gözümüzde büyüttük. Yok elektrikçi ayrı, su tesisatı ayrı, kale buduru, montajı ayrı dert. Sonra Kozlu'da Caner Mobilya'yı buldum. Caner Mobilya'da mutfak dolabı, yatak odası, çocuk odası, vestiyer, laminant ve iç kapı sistemleri itinayla yapılır. Üstelik anahtar teslim hizmet anlayışıyla. Elektriğinden su tesisatına, montajından tüm detaylarına kadar her şeyle onlar ilgileniyor. Ücretsiz keşif hizmetiyle geliyorlar, ölçüyü alıyorlar, tam zamanında teslim ediyorlar. Şimdi evime gelen herkes aynı şeyi söylüyor. Eviniz resmen yenilenmiş. Siz isteyin, biz yapalım diyen adres Caner Mobilya. İhsaniye Mahallesi Kelebek Sokak No 36 Kozlu Zonguldak. Telefon 0530 603 1971 0553 481 67 67. Caner Mobilya, evinize değer katar.
2: Salihoğlu Sıcak Demircilik Çelik Ticaret. Toptan fiyatına perakende satış fırsatıyla her salı ve cuma sizlere özel kampanyalı ürünlerle karşınızdayız. Kurban bıçakları, satır setleri ve bilemelerde büyük indirim sizi bekliyor. Balta, kazma, orak, küre, keser, bahçebeli. Madencilerimiz için özel kazma, murç ve keskiler. Döner bıçakları, kamp baltaları, saç ayakları ve bileme hizmetleriyle tam donanımlı bir demircilik geleneği sizlerle. Babadan oğula ustalık. Adresi Yaşar Çelik ve Umut Emre Çelik'ten Salihoğlu Sıcak Demircilik, Kozlu, Aziziye Camii arkası, Köylü Dolmuş Durakları karşısı 0541 361 0682. Salihoğlu Sıcak Demircilik, çelikte ustalık, kalitede gelenek.
0: Kara Elmas Kebap, lezzetin efsanesi. Özlenen tatlar, deneyimli ustalar ve değişmeyen kaliteyle sofralarınıza konuk oluyoruz. Kebap, İskender, lahmacun ve pide çeşitleriyle her lokmadan mutluluğu hissedeceksiniz. Lezzet şöleni başlıyor. Kara Elmas Kebap, 12 katlı iş merkezi 3. katta. Alo sipariş 0372 253 18-0 253 18-0. Kebapta ustalığın adı Kara Elmas Kebap.
3: Esnaf67.com reklamları sundu.

0: Sunar67.com reklamları sunar.
1: Aydeniz Temizlik olarak ev, ofis, inşaat sonrası temizliği, cam ve dış cephe temizliği, koltuk ve mobilya temizliğiyle tüm yaşam alanlarınızı temizliyoruz. Böcek ve haşere ilaçlama, temizlik personel temini, çöp toplama, ütü hizmetiyle işini bilen ekip arkadaşlarımızla yaşam alanlarınızı hijyenik alana getiriyoruz. Ayrıca halı, stor perdelerinizi de mis gibi yıkayıp evinize teslim ediyoruz. Temizliği bize bırakın, siz rahatınıza bakın. Adres: Meşrutiyet Mahallesi, Uzun Mehmet Caddesi, Çemberci İş Merkezi, Kat 3. İletişim 0546 190 6167 0552 027 2004. Ay kadar ışıltılı, deniz kadar berrak temizlik için Aydeniz Temizlik.
2: Banet Ünal'ın yeri restoran. Lezzetin kalbi burada atıyor. Çorbası ve sulu yemek çeşitleri, her gün taze malzemelerle hazırlanan, özenle pişirilen eşsiz lezzetler. İki katlı, aileniz ve sevdiklerinizle rahatça vakit geçirebileceğiniz geniş oturma alanlarımızda lezzet dolu bir deneyim sizi bekliyor. Ünal ve Zeynep Altunkaya'nın sevgiyle yoğrulan mutfağından çıkan bu özel tatları keşfetmek için hemen bize gelin. Öğrenciye özel fiyattan Tabildot. Banet Ünal'ın yeri restoran, Birlik taksi durağı yanında. Alo sipariş 0372 222 1222. Lezzetin adresi Banet Ünal'ın yeri restoranda buluşalım. Sıcak bir yemek, keyifli bir mola, sadece bir telefon uzağınızda. Banet Ünal'ın yeri. Lezzet geleneği burada yaşanıyor.
3: Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Doğallığın ve lezzetin adresi. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri sayesinde sofranızda doğallığa ve lezzete yer açın. Tonya tereyağı, kahvaltılık tuzsuz tereyağı ve yemeklik tuzlu tereyağı, kaşar peyniri, eski kaşar, tel peyniri, çeçil peyniri, kuymak peyniri, minci, lor ve tulum peynir çeşitleri, afyon sucuğu, doğal bal ve pekmez çeşitleri, kiloyla Vakfı Kebir özel ekmeği, Beşikdüzü süt mamulleri ve Trabzon dövme helvaları ürünleriyle sizlere kaliteyi uygun fiyat da sunuyoruz. Memleketten uzak kalmayın. Bize ulaşmanız yeter. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri, Acılık'ta Katlı Otopark altında. Telefon 0534 966 5835. Trabzon yöresel Kadırga Yayla Şarküteri.
1: Esnaf67.com reklamları sundu.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: yemek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim
1: Radyo dünyaya tarzım. 90

Altın kökü Emin Eller'de. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113.

Hepiniz satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek, sonsuza dek.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Ağacın kökü emin ellerde. Yeni bir dünya için tohum saçtık. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu olarak ortaokul öğrencilerine öğretici ve eğlenceli etkinliklerimize yeni bir dünya sunuyoruz. Keşif dergisi, keşif grubu buluşmalarıyla ilklerin yaşandığı sosyal faaliyetler, dijital oyun, yaz etkinlikleri ve kış etkinlikleri eğitim programlarıyla geleceğe yön verecek ve yeni bir dünya kuracak nesiller için tohum saçmaya devam ediyoruz. Anadolu Gençlik Derneği Ortaokullar Komisyonu. Yaz etkinliğimiz 31 Ağustos 11 Eylül arası yapılacaktır. İrtibat 0542 829 0113. Zonguldak Esnaf Rehberi satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

Ölsem tükenme ölürüm sevdiğim. Biz bilemedik sevdamızın kıymetini. Çözemedik kötülerin niyetini. Çekemediler bizi sevdiğim. Bu yüzden kopardılar gönlümüzde ayrılığın kıyametini. Dertler çakılı duruyor göğsümün ortasında. Yem ettiler bizi hasret sofrasında. Üstümüz çizilmiş kader sayfasında. Kime şikayet edeyim feleğin adaletini ya?

Zonguldak Esnaf Rehberi satışta. Esnaf67.com. Zonguldak'ın en kapsamlı esnaf rehberi Esnaf67.com satılıktır. Zonguldak'taki esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. Esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. Esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.

0: Ama bile bileydi. Bir gün senin bana geri döneceğini bile bile gidiyorum ben.
1: Neden?
0: Her şeyin bir bedeli var. Sen görmüyor musun gerçekten? Hepimiz seçiler yaptık, hatalar yaptık, bir şeyler kaybettik. Senin kaybın benim.
2: Radyo General.
0: Senin bedenin benim Ecem. 98.7.
1: Ya ne kadar ödeyeceğim ben böyle?
0: Hayatımın sonuna kadar. Çünkü sen biraz daha unutamayacaksın.
1: Unuturum.
0: Unutamazsın. Beni sana bu kadar sevince koşulsuz. Bir de üstüne kavuşamazsın.

açmaz dediğini hiç görmedim. Hiç güzel günümüz olmadı. Sıradan günümüz. İnsanlar gibi el ele tutuşup sokaklarda biz hiç yürümedik seninle. Bağıramadım, seviyorum diye bağıramadım.

0: Aşk yasaklandı artık halka açık yerlerde. El tutmak yol açıyor diye hesapsız susmalara kaldırdık tüm tutuşmaları. Yasak kelime oynayan,
1: radyo
0: yalan
1: genel
0: söylemek mecburi ve serbest, ayyuka çıkmak. Artık yağmur sonraları toprak kokmak yok. Tomurcuklanmak günah ve bir insan gözü yüzünden 100 gün ard arda

Tabiat olayı şahit gösterilmeyecek hiçbir sevdaya. Ne deniyorsa onu atacak kalp. Ve süresi 24 saate çıkarılacak. Meskun mahallerde ağlamanın.

Esnafların ve işletmelerin tanıtımını yapan bu web sitesi hazır kurulu bir iş olarak yeni sahibini bekliyor. esnaf67.com. Bu fırsatı kaçırmayın. Zonguldak esnafını destekleyen ve işletmenizi tanıtma imkanı sunan bu platformu devralarak hazır bir iş sahibi olabilirsiniz. esnaf67.com. Detaylı bilgi ve satın alma işlemleri için lütfen 0372 606 0606 numaralı telefonu arayın.